Koruman soe, baza, baza, koruman sapi, siyom si, koruman sapi, baza, baza, koruman sapi, siyom si, koruman sapi, baza, baza, koruman sapi.